yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu?

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
8: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Denizcilik Genel Müdürlüğü Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında Nadezda isimli RoRo gemisine drone saldırısı düzenlendiğini, 13'ü Türk 22 mürettebatın Rus deniz unsurlarınca tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamada ilk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği ifade edildi. AK Parti şehit ve gazi ailelerinin haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Akut'un kurucusu Ali Nasuh Mahruki'nin sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Mahruki hakkında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya hapis talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırı arkadan çarptığı kazada 3 ağır 18 kişi yaralandı.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazalı satış işlemleri üzerinden 687 kişiye Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gürlek 7 şirket, 1045 gayrimenkul ve 1 otele el konulduğunu açıkladı. Kayseri'de silahlı terör örgütü FETÖ-PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İhraç Polis AB yakalandı. Ticaret Bakanlığı'nın gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uygulamaya aldığı e-ihale sistemiyle bu yılın ilk 6 ayında 2,7 milyar lira gelir sağlandı. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereler devam ediyor. Bu görüşmeler iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 6.125'e yükseldiği bildirildi.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: En güzel şarkılar

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek düşük bedelli gayrimenkulleri, sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazalı satış işlemleri üzerinden 687 kişiye Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gürlek 7 şirket, 1045 gayrimenkul ve 1 otele el konulduğunu açıkladı. Kayseri'de silahlı terör örgütü FETÖ-PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İhraç Polis AB yakalandı. Ticaret Bakanlığı'nın gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacı

0: ile uygulamaya aldığı e-ihale sistemiyle bu yılın ilk 6 ayında 2,7 milyar lira gelir sağlandı. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereler devam ediyor. Bu görüşmeler iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 6.125'e yükseldiği bildirildi.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Krilove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi yaş üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları süren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin ismi Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ürdün'de düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. Toplantıya Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkililerle Arap Ligi Genel Sekreterinin katılması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı sonuçlarının açıklandığını belirterek, 49'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 75 lider ve genç araştırmacı projelerini Türkiye'de gerçekleştirmek üzere destek almaya hak kazandı dedi.

0: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

ayrılıp dökülelim. İster yok olup dirilelim. Sevişmeden oyun.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura kararlarını imzaladı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edilirken yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların devlet, millet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Aydın Valisi Osman Varol, Çin'deki orman yangınına ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizli usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınının boyutunun mevcut müdahale kapasitesini aştığını bildirerek acil mali ve operasyonel destek çağrısı yaptı.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak

0: sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Salı gününde efendim 4 Ağustos 2026 Salı gününde yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese muhteşem bir gün diliyoruz. Her zaman olduğu gibi yine günün en sevilen şarkıları 120 dakikaya yakın sizlerle buluşuyor olacak.

evinizin kapısını her açtığınızda sizi ferah bir temiz kokunun karşılamasını istiyorsanız efendim bunun için pahalı kokulara ihtiyacınız yokmuş. Çünkü evimizde biliyorsunuz ki günlük hayattan dolayı kötü kokular oluşabiliyor. Yemek kokuları, nem, kapalı kalan odalar ve günlük yaşamın getirdiği diğer etkenler. Peki doğal olarak nasıl giderebiliriz bunu efendim? Limon ve karanfil ikilisi, tarçın ve portakal kabuğu kaynatmak ya da vanilya üzünü kullanmak evde hoş bir aroma oluşturmanın en pratik yolları arasında yer alıyormuş. Keyifli şarkıları dinleyelim efendim, sonrasında yeniden buradayız.

Yunanistan'a bağlı Siros Adası'nda faaliyet gösteren bir hayvan barınağı yeni dönem gönüllü kadrosu için hazırlıklara başlamış. Neden bizim dikkatimizi çekti? İlginç bir başlık efendim. Çünkü Yunan Adası konaklama fırsatı sunuyor. Ne karşılığında? Kediler.

kedilere bakma karşılığında. Barınak efendim, kedi bakıcılığı yapmak isteyen katılımcılar için başvuruları Eylül ayında toplamaya başlıyor ve programa seçilen kişiler adada en az bir ay kalıyor. Çalışma düzeni haftada 5 gün ve günde ortalama 5 saat. Gönüllülere özel bir yatak odası tahsis edileceği duyurulmuş. Siz nasıl buldunuz bu teklifi?

2026 yılının Temmuz ayı enflasyon rakamları dün açıklandı efendim. Temmuz ayında %1,78, yıllık olarak da %31,75 olarak gerçekleşti enflasyon. Peki efendim, şöyle bir bakalım, en yüksek ağırlığa sahip zamlar neye gelmiş? 3 ana harcama grubunda yıllık değişimler var. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,53, ulaştırmada da %30,83'lük bir artış olmuş. Yine konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda da %40,32'lik bir artıştan bahsediyoruz. Umarım altından kalkabileceğimiz rakamlarda da gelirler sağlayacağımız günler geride kalır diyelim. Biz günün enerjisini hiç böyle bırakmadan efendim en keyifli şarkıları sizlerle dinlemeye devam edelim. Sonrasında yeniden burada olacağız.

4 Ağustos 2026 günlerden salı bugün efendim. Yoğun sıcaklıklarla mücadeleye devam diyoruz. Yurt genelinde yaz mevsiminin en zorlu günleri de kapıya dayandı diyebiliriz. En sıcak günler geliyor, nemden duramayacağız dedi. Açıklama yapan meteoroloji uzmanları ve yüksek sıcaklığın etkili olacağı 3 günü de duyurdu. Şöyle bir bakalım mı takvime? Bu hafta en çok fazla güneşe çıkmamamız gereken dönem başlıyor çünkü değerli dinleyenler. Baktığımız zaman özellikle mega kent İstanbul'da Perşembe ve Cuma rekor sıcaklıklar olacakmış. En sıcak günler olaraksa şöyle baktığımızda yine Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri için uyarılar yapılıyor. Nem bunaltacak deniliyor. Sıcaklıkların güneşin de hissedilen etkisiyle birlikte 50-55 derecelere kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Güneşin altı sıcaklık 50-55 derecelerde olacağı söyleniliyor. Adana'da nem yüksek olacak. Sıcaklık 30 derece görünse bile nemle birlikte hissedilen sıcaklık 46 derecelere kadar yükselecek.

4 Ağustos 2026 Salı gününde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Beyaz Perde'ye 5 yıllık aranın ardından görkemli bir dönüş yapan Örümcek Adam vizyondaki 2-3 gününde kırdığı gişe rekorlarıyla sinema endüstrisini salladı. Dünya genelinde milyon dolarlık baraja merdiven dayayan film tüm zamanların en iyi ikinci açılış performansına imza atmış değerli dinleyenler. Siz de böyle sıcak yaz günlerinde serin bir ortamda keyifli bir etkinlikse aradığınız sinemaysa eğer ki düşündüğünüzde Spider-Man doğru bir seçenek olabilir son günlerde.

0: Makine vay haline.
1: Bilim insanları açıkladı efendim. Covid-19 sonrası kadınlarda otizm teşhisi sayısı artmış. Peki ama neden? Bunun Covid-19'la ne alakası var? Bununla ilgili Asparagas'ta çok yanlış bilgiler döndüğü için şöyle bir konuyu inceleyeceğiz yakından sizlerle birlikte. Ama öncesinde festivalde her zaman ne yapıyoruz? Keyifli şarkılarla yolculuğu sürdürüyoruz.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisinin ardından otizm teşhislerinde görülen çarpıcı artışın sırrı çözüldü efendim. Yeni bir araştırma bu yükselişin otizmin aniden yaygınlaşmasından değil, geleneksel testlerde yıllarca göz ardı edilen ve belirtileri başarıyla gizleyen kadınların nihayet fark edilmeye başlanmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Covid-19'da ne oldu efendim? Karantina süreçlerinde aksayan rutin sağlık kontrolleri ve ertelenen randevular normalleşmeyle birlikte hastanelerde bir yığılmaya neden oldu. Ayrıca telesağlık hizmetlerinin de yaygınlaşmasıyla uzmanlara erişimin kolaylaşması ve sosyal medyada deneyimlerini paylaşan kadınların yarattığı toplumsal farkındalık birçok kişinin aslında kendi özelliklerini keşfederek profesyonel destek aramasına zemin hazırladı. Yani Covid pandemisiyle bu kadınlarda görünen otizm teşhis sayısının artmasının hiçbir alakası yok.

Yani tabii ki var ama sağlıksal anlamda hiçbir alakası yok ya da o dönemdeki işte o virüsle alakalı ya da beraberinde kullandığımız ilaçlarla aşılarla alakalı bir durum değil. Konuyu buraya getirmek isteyen de çok, aman kanmayın onlara diyelim.

12 saatte 353 milyon ağaç dikerek rekor kırdılar efendim. Nereden bahsediyoruz? Etiyopya hükümetinden. 2019 yılında küresel çapta tesis getiren devasa bir doğa projesini uygulamaya koydular ve 100 yıl önce ülke topraklarının %35'ini oluşturan ancak zamanla %4'e kadar gerileyen orman varlığını yeniden canlandırmak amacıyla Yeşil Miras girişimi başlatılıyor ve kamu kurumlarının, okulların ve uluslararası kuruluşların katılımıyla geniş çaplı bir seferberlik üretiliyor, yürütülüyor. Sağ çalışmalarında 12 saatlik süre içerisinde 353 milyondan fazla fidanın toprakla buluştuğu açıklandı ancak yeterli altyapı analizleri yapılmadan hayata geçirilen bu adım beklentilerin aksine çevresel bir krizi tetikledi değerli dinleyenler. Ne olmuş ola ki? Detayları inceleyeceğiz, ayrılmayın.

0: da duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz bir kez daha. Efendim, yüz binlerce kişinin katılım sağladığı bir etkinlikten bahsetmiştik. Etiyopya hükümeti 12 saatte 353 milyon aşıklıkta rekor kırdı. Yapılmak istenen tabii ki iyiydi, ancak yeterli altyapı analizleri yapılmadığı için bu adım beklentilerin aksine çevresel bir krizi tetikledi dedik değerli dinleyiciler. Sürekli sulama ve bakım ihtiyacı bölgesel imkanların yetersiz kalması sebebiyle aslında karşılanamadı. Mevcut altyapıyı zaten tahmin etmek zor değildi değerli dinleyenler. Yüksek miktardaki su tüketimi yerel su rezervlerini ve mevcut altyapıyı da olumsuz etkiledi. Gerekli bakım koşullarının sağlanamaması nedeniyle fidanların büyük bölümü de kısa sürede kurudu.

Festivali güne dair en sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Bizlerle birlikte keyifli şarkıları dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim. 4 Ağustos 2026 günlerden salı efendim. Düğün sezonu da açıldı değil mi? Yazla birlikte düğünlerin sayısı da arttı. Kimileri çocukluğundan beri düğün hayali kuruyor, kimileri içinse evlilik hayatın olmazsa olmazı değil. Efendim astrolojiye döneceğiz yüzümüzü. Astroloji diyor ki bu 3 burç evlenmeyi pek de sevmiyor. Çünkü bazı burçlar özgürlüklerine düşkün yapıları ve ilişkilere bakış açıları nedeniyle evliliğe diğerlerinden daha mesafeli olabiliyor. Peki hangi 3 burç bu değerli dinleyenler? Siz kesin ben listede varımdır diyor musunuz? Şöyle bakalım. Kova burcu, yay burcu ve ikizler burcu bu listedeki yerini almış. Peki bu burçta olup da sesimi duyanlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Unut.

Hanımlar beyler, festivali an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan keyifli şarkıların tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz bir kez daha değerli dinleyenler. Yarın yeniden haftanın tam ortasında keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Alper Uca Çelik ve yanındaki dostlarına, Alper Uca Çelik ve yanındaki kardeşlerine, ortamındaki bütün arkadaşlarına, Alper Uca Çelik kardeşimin, Kırıkkale Öz FM genel yayın yönetmeni can dost Cihat Mencet'in bolca selamları var. Sıradaki şarkıları armağan olarak gönderiyoruz. Bilgileri olsun. Cihat Mencet'in yüreğinden Alper Uca Çelik ve yanındaki kardeşlerine, dostlarına, ekmeğini bölüştüğü has kardeşlerine sıradaki şarkılar armağan olsun. Cihat Mencet, sana da selam olsun. Efendim devam ediyoruz. Sevgili Alparslan Kır kardeşimin isteği, Ferhat Tunç, vay aslanım, vay civanım. Aslan ağabeyim Memo İdiş'e gelsin. Ferhat Tunç, vay aslanım. Alparslan Kır'dan gelen istek. Aslan ağabeyim Memo İdiş'e gelsin. Ferhat Tunç, vay aslanım. Arkadaşlar biliyorsunuz açık adres vesaire kesinlikle veremiyoruz. Yazdığınız mesajlarda lütfen ima edici, yargı bildirici, tehditkar mesajlar olmamasına dikkat edin.

Okan Özcan, Baran Demet'le Siyah Bulamazsın Saçımda. Baran Demet'ten Siyah Bulamazsın Saçımda bir diğer adıyla Nefreti istemiş. Şimdi Doğukan'ın bir önceki mesajlarına da bakacağım. Acaba orada gönderdiği birileri var mıydı? Olmaz'a gönül bağladım. Kime varmış, buldum vallahi Doğukan. Can kardeş, hakkını helal. Selamünaleyküm abi, ben Oğuzhan Özcan. Öncelikle Gökhan, Muhsin abime, kardeşlerim Yaşar Öteyüz, Mustafa Güler, Oğulcan İleri, Kubilay Bahtiyar, Hakan Cihan, İsa Aktaş, Onur Hantaşdelen, Hasan Sandık, Kerem Mertcan, Güler, Yasin Eraslan, Yiğit Ünlü, Berat Baba Aslan, Aşer Küçükkaraya, Baran Demet'ten Nefret Armağım Olsun. Daha önce göndermiş Doğukan. Ve aleykümselam Doğukan. Daha doğrusu Doğukan'ın panelinden selamünaleyküm abi, ben Oğuzhan Özcan, öncelikle Gökhan Muhsin abime, kardeşlerim Yaşar Öteyüz, Mustafa Güler, Oğulcan İleri, Kubilay Bahtiyar, Hakan Cihan, İsa Aktaş,

Onurhan Taşdelen, Hasan Sandık, Kerem Mertcan, Güler Yasin, Eraslan, Yiğit Ünlü, Berat Babaaslan, Aşer, Küçük Karaya, Baran Demet, Nefret Armağan olsun. Doğukan Özcan ya da Oğuzhan Özcan, ikinize de kardeşlerim teşekkür ederim, zahmet buyurdunuz.

kentin en özel istasyonunda bendeniz Duygu'dan Murat Ünce ile Uzun İnce Yoldasınız. Emirhan Kaya kardeşim demiş ki sıradaki eser Adana'dan Ankara'ya yüreği hasretle dolu bir selam olsun. Bu türkü abim Ramazan Kaya'ya, amcası Gazi Ateşoğulları'na, dayısı Erman Altınışık'a ve tüm arkadaşlarına armağan olsun. Takvim yaprakları düşer, yıllar geçer ama özlem eksilmez. Kardeş, kader ayırsa da gönüller ayrılmaz. Bir anda zor zamanlar, bir anda bekleyenler. Rabbim sabrın sonunu selamet, hasretin sonunu kavuşmak eylesin. Unutulmayanlara, özlenenlere ve bir gün mutlaka güzel günlere kavuşacak olanlara selam olsun. Emirhan Kaya. Emirhan Kaya'nın güzel mesajını aktardık. Bu arada şunu unutmayın arkadaşlar, aktaramadığım bölümler ya da pas geçtiğim ya da değiştirdiğim yerler yayın ilk

şeyleri bakımından uygun olmayan, bize sıkıntı çıkartan bölümler, bilginiz olsun. O yüzden okumalarımdan yola çıkarak adres vesaire benim söyleyemediğim yerlerden sizler de kendinize bir pay çıkartın. Bir daha oraları yazmayın. Kadir Y demiş ki Ankara'da olan sevgilim Furkan Çıtraz, seni çok özledim. Bugün sensiz 22 gün geçti. Burada çiçekler açmıyor. Sensiz dayanamıyorum. Artık ne olur vuslat olsun, kavuşalım demiş. Selam, ben Sıtkı Ağırcan. Beni dinleyen canım abim Ersoy Ağırcan, namı diğer Haymanalı Kürdo ve kardeşleri Furkan, Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Okay Hızarcı, Doğukan Coşkun, Lütfü Hakbilen, Emre Dobada, Barış Kurt, Metin Güneş, Yalnız Esmer, Abdullah Tunçok, Ayaz Bünyamin Veske, Furkan Yıldız, Serkan Özçelik, Engin Doğan, Hakan Kılıç, canı gönülden selam olsun. Merve Kültepe, abi ben Sedat Kınay, başta atam Ferhat Kınay, kardeşlerim ve dostlarım Kürşat Kınay, Serdar Ergin, Murat Hakbilen, Hüseyin Eroğlu, Emirhan Gürbüz, Caner Korkmaz, Tarık Kültepe, Mahir Tanşı, Recep Köse, Mehmetcan Öksüz, Hasan Başkent, Yunus Emre Kocakaya, Can Polat Yelken, Volkan Coşkun, Burak Irmak, Mahmut Polat, Mahmut Erdem, Okan Tektürk, Sadullah Tuyan, Kaan Öztürk, Mehmet Tekbaş'a selam olsun. Ayrıca can parçam kardeşim Kürşat Kınay'a çok çok selam olsun. Yaşamım boyunca tanıştığım her insanın aslında bir amaca hizmet ettiğini anlayacaksın. Bazısı senin imtihanın olacak, bazısı seni kullanacak, bazısı sana öğretecek. Fakat en önemlisi, bazısı da içindeki en iyi yanlarını ortaya çıkarmanı sağlayacak ve işte onlar daima yanında tutmaya değer olanlar olacak. Sedat Kınay. Değerli kardeşim, şarkı isteğinde ikinci panelden yapman gerekiyor. Normal mesaj bölümünden yazmışsın. Merve Kültepe panelinden gelen mesajdan bahsediyorum. Normal mesaj bölümünden göndermişsiniz. İkinci sırada gönderdiğiniz yerin ikinci sırasında şarkı isteği var. Oradan isteğinizi yapabilirsiniz. Fatma'dan sevgilim MÇ'ye seni seviyorum mesajı. Bir çift gözle bir pencereden yolunu gözlediğim günleri çok özledim. Rabbim sağlık ve kolaylıkla kavuşmayı nasip etsin. Pozitif düşün. Tek isteğim bu. İyi geceler aşkım dedi. Fatma sevgilisi MÇ'ye seni seviyorum dedi. Vallahi kısa mesajları en seri şekliyle ancak bu kadar hızlı okuyabiliyorum. Şarkıyla birlikte mesaj gönderen kardeşlerim de bekliyorlar. Mesela Yunus Emre Çakır bekliyor. Eylem Çakır'dan Mert Çakır'a bekliyor. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Elimden gelen en hızlı şekliyle devam ediyorum. Uzun dakikalardır bekleyen kardeşlerimin mesajlarıyla birlikte devam edeceğiz. Şimdi Mustafa Yavuz desene kim istemişti? Hemen gönderelim. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Batıkent'ten Diyarbakırlı Emircan. Diyarbakırlılar beni sever, ben Diyarbakırlıları severim. Diyarbakırlı Emircan, bu şarkıyı başta babam Bahattin Doğan, kardeşlerim Kerem Doğan, Alihan Mercan, Ramazan Bikiş, Samet Uzunbacak, Doğukan Ulu, Ece Sucu, Sipan Aydın, Oğuzhan Özkök, Mustafa Ulusan'a armağan olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle kılıcınız çift taraflı keskin olsun. Sizi seven Emircan Doğan, Mustafa Yavuz'dan desene parçasını çalarsan sevinirim abi. Hayırlı yayınlar dedi değerli kardeşimiz. Batıkent'ten Diyarbakırlı Emircan'ın isteği yayında. Emircan anca vakit geldi. Can kardeş, hakkını helal et olur mu? İsteğin yayında. Sizi seven Emircan Doğan kardeşlerine, dostlarına armağan etti bu çalışmayı.

Yol Yemez'le devam ediyoruz. Esat abi geldi. Esat Kabaklı. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Ben Gijo Doğan. Buradan başla can kardeşim Kerem Doğan olmak üzere. Volkan Verenbaş, Alihan Mercan, Oğuzhan Özkök, Cesur Cihan Yılmaz, Mustafa Ulusan, Sipan Aydın ve Samet Uzunbacağı Esat Kabaklı'dan Yol Yemez şarkısını armağan ediyorum dedi değerli kardeşimiz. Rüzgarınızı size özenen gençlere estirin. Biz zaten fırtına içindeyiz aslan kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum dedi. Gijo Doğan. Ve aleyküm selam Gijo. Gijo Doğan kardeşlerine, dostlarına Esat Kabaklı'dan Yol Yemez'i armağan etti.

Sanırım İ harfiyle değil I harfiyle Gıjo Doğan diye sesletmem gerekiyor. Gıjo Doğan. Valla. Ben Gıjo Doğan dedi kardeşimiz. Ben de düzelttim. Gıjo Doğan'dan dostlarına, kardeşlerine selam olsun. Esat Kabak'tan bir kere daha yol yemez, armağan olsun.

0: sabah akşam karakolda. Yol yemez, yol yemez.
1: Şimdi bir hatırlatma yaparak yola devam edelim arkadaşlar. Bakın, bir kere daha hatırlatıyorum gönderdiğiniz mesajların içerisinde. İma edici, itham, ileri geri, tehditvari, atarlı giderli cümleler. Yasak. Canlı yayınlar, sesli mesajlar yasak. İstediğiniz şarkıların Türkçe olması gerekiyor, ideolojik olamaz. İçinde küfür barındıramaz, argo söz barındıramaz yani. Rap, trap türü şarkılar istemeyin, çalmıyorum artık. Çünkü hangisini tutsam bir tarafından başka bir şey çıkıyor. Dolayısıyla bizi 8-9 yaşında çocuklarımız da, 2 yaşında evlatlarımız da dinliyor. Bize yakıştığı gibi yola devam etmemiz gerekiyor. Bir tarafın cevap verme hakkına neden olabilecek ileri geri slogan cümleler vesaire, bunların hepsi yasak arkadaşlar. Buradan sadece radyodan selam, sevgi, saygı, bunları gönderebilirsiniz. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Anlatıyorum ama yine de kardeşlerim yazıyor, çiziyor. Ben okumuyorum. Sonra gücenenler oluyor. Yazmayın abi, okumuyoruz. Yasak. Yani net ifade bu. Adaletin kestiği parmak kanamaz mı, acımaz mı? Siz karar verin artık. Dolayısıyla çok rica ediyorum, yazdığınız mesajlara dikkat edin. Ben bazen hızlı okuduğum zamanlarda hataya düşebilirim. Bu da radyo televizyon üst kurulu tarafından fark edilir. Kasten yapmadığım anlaşılır tahmin ediyorum. Ama yine de tabii ki bizi zora sokacak. Çalıştığım istasyonumu cezai bir müeydeye yönlendirecek mesaj atmazsanız çok sevinirim. Bilmeden biz de hataya düşebiliriz. Yani burada bir maraba olarak çalışan bu kardeşinizi daha fazla zora sokmazsınız diye ümit ediyorum. Benim anlattığımı anlamayan varsa bir daha anlatıyorum. Çok rica ediyorum. Mesajlarınızı da medya mesaj üzerinden alıyoruz. Medya mesaja gönderin. Aynı Mirasis gibi, hani yol yaz, boşluk bırak, 3969 at diyorduk ya bir zamanlar. Onun gibi mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Bu kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hayırlı yayınlar Murat abi.

Teşekkür ederim. Ben Dikmen'den Gogo Özbolat. Buradan tüm abilerime, dostlarıma ve kardeşlerime selam olsun dedi Gogo Özbolat ve aleyküm selam Gogo Özbolat. Şimdi Gogo Özbolat'ın mesajı devam etmiş sevgili Gogo. Başta değerli abim Şahin Turgut, İbrahim Ceylan, Aziz Benzer, Mehmet Çağrı Yılmaz,

Teskin, Cem Bahadır, Atlahan Mert Güler'i, Muhammed Atak, Eray Yılmaz, Koray Arslan, Eren Davut Çakmak, Mert Topaloğlu, Muharrem Akçay, Fatih Saka, Abdullah Kızmaz, Fatih Çorlu, Ahmet Bulut, Serhat Çetiner, Enes Mahir Çelebi, Alperen Çelikkan, Yunus Koçak, Osman Yükselen, Yakup Demir, Emre Kıvanç ya da Kıvanç, Halil İbrahim Kavrak, Namı Diğer, Dağ Perişan, Umut Çimen, Yusuf Can Yürekli, Muhammed Kaya, Umut Kara Göze Gelsin, Umut Kara Göze Gelsin, Eyüp Andan Başım Belada. Biliyorsunuz Gogo arkadaşlar aynı zamanda 15 Temmuz gazilerimizden. Anneciğinin çok çok selamları var. 15 Temmuz gazisi evladım, kahramanımız, adını tarihe yazdıran Gökhan Özbolat'a da bu şarkılar gelsin dedi anneciği. Bu da üzerimizde kalmasın. Daha önce söylemiştim, yine söylüyoruz. Gökhan Özbolat'a, Gogo'ya selam olsun bir kere daha. Dostlarına, arkadaşlarına. Başım Belada Eyüp Han'dan Gogo'nun isteği yayında efendim. Dikmen'den Gogo Özbolat.

Emre Çakır'ın isteği, Ertuğrul Polat bundan sonra yayında efendim. Selamünaleyküm, ben Haydarcan Çezik. Yunus Emre Çakır panelinden gelen mesaj. Selamünaleyküm, ben Haydarcan Çezik. Ağabeylerim Okay Hızarcı, namı diğer Müçk Tahsin Ataş, Gökhan Muhsin, Murat Barkaş, Hayrullah Özbüyük, Kenan Müset Akgün, kardeşlerim Sedat Güngör, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Özgür Ali Güngör, Haydar Tatlıbal, Rıdvan Barbaros, Dikmenli Yunus Emre Çakır, Mevlüt Özecik, namı diğer Böcek, Ozan Arslan, Seyitan Gezgin, Umut Gezgin, Cinayet Kerem Özer, Ömer Okan, Barış Kurt, Boğukan Coşkun, Talha Kerem Aydemir, Yunus Emre Tamkoç, Metin Başbur, Can Kebazgin, rotasını kaybetmiş bir geminin fırtınada sürüklenirken kara göründü diye bağıran bir tayfanın sesindeki mutluluk daima sizinle olsun dedi. Haydarcan Çezik, Ertuğrul Polat'tan bu güzel çalışmayı bundan sonrayı armağan etti efendim.

Efendim devam ediyoruz. Yunus Emre Çakır demiş ki selamünaleyküm, ben yine Yunus Emre Çakır'ın panelinden hep ben buraya düşüyorum, çok özür dilerim. Selamünaleyküm, ben Haydar Tatlıbal. Abilerim Gökhan Muhsin, Sedat Irmak, Sedat Fidan,

Yine kardeşlerim Haydarcan Çezik, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Dikmenli Yunus Emre Çakır, Rıdvan Barbaros, Ozan Arslan, İlkay Aydın, Özgür Ali Güngör, Sedat Güngör, Barış Kurt, Ferhat Kılıç, Yunus Emre Tamkoç, Tony Montana, Oğuz Keleş, İrfan Ünalan, Özgür Düyleker, Ferhat Dinler'e selam olsun. Sıradaki şarkılar Armağan Olsun mesajı geldi efendim. Sevgili sanatçı kardeşim Enver Yılmaz'la devam edeceğiz. Yunus Emre Çakır'ın bir mesajı daha var. Selamünaleyküm. Ben Ozan Arslan. Sıradaki şarkılar Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Haydar Can Çezik, Haydar Tatlıbal, Yunus Emre Çakır, Rıdvan Barbaros, Baran Batmaz, Yusuf Kınık, Yunus, Vural Barbaros, Seyit Emin Erdoğan, Mevlüt Özecik, Ozan Arslan'ın selamları var. Hepinize sıradaki şarkıları da armağan ediyor efendim. Ferdi Dündar kardeşim ne demiş, onu da gönderelim. Ankara'da olan Furkan Çıtras, Ahmet Karakaş, Karataş, Ahmet Karataş, Furkan Çıtraz, Ahmet Karataş, Ahmet Bedir Aslan kardeşlerime selam olsun. Sizleri çok seviyorum. Aklınız, gözünüz buralarda kalmasın. Yiyin, için, keyfinize bakın. Bol bol spor yapın. Kimseyle işiniz olmasın. Başımıza talihsiz bir olay geldi. Olsun. Bunda da vardır bir hayır. Stres, sıkıntı yapmayın. Her şey yolunda, her şey çok güzel olacak. Ben buna inanıyorum. Gelir gelmez imana gelin. Hemen evlenin, çoluk çocuğa karışın. İlk çocuklarınıza da bana benim adım, ilk çocuklarınıza da benim adımı verin dedi Ferdi Dündar. Çok güzel, esprili bir mesaj yazmış. Doğru söylüyor vallahi. Yiyin, için, keyfinize bakın. Ama gözünüzün önüne de bakın artık ya. Semahat Yıldırım, Şafak Yıldırım, canım oğlum, sen beni her zaman gururlandırdın. İyi ki benim aslanımsın, iyi ki benim evladımsın. Sen de Allah'a emanetsin. Evlatların önce Allah'a emanet, sonra bana. Herkese selam olsun. Yanındaki arkadaşlarına da selam olsun. Murat Bey, buradan size ve ekibinize selamlar. Semahat Hanım, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Tekrar başınız sağ olsun. Gerçekten çok üzüldük. Şafak Yıldırım kardeşimin de işte makus talihi gibi talihsiz olaylar üst üste geliyor. Duyuyoruz, biliyoruz. Üzülüyoruz. Ama mukadderat, ne yaparsınız? Allah'tan gelen. Rabbim sabır versin. Acınız tez zamanda soğusun. Tekrardan başınız sağ olsun efendim. Sude Yiğit, Ankara'da olan sevgilim Ahmet Karakaş, seni bekliyorum ben ve her geçen gün daha çok özlüyorum. Her şey güzel olacak. Kara gözlüm. Furkan abime de selamlar dedi. Tony Montana, dostları Barış Kurt, Gökhan Kurt, Emre Tamkoç, Zeki Altındal, Orkun Karacaoğlan, Oğuzhan Mollaoğlu, Erdem Sayın, Ferhat Kılıç, Ferhat Karakaya, Arda Ayıldız'a selam olsun dedi. Kemal Civeley'in panelinden gelen mesaj, ben Serdar Şimşek, abim Suat Şimşek, kardeşlerim Kemal Civelek, Gazi Yıldırım, Hamza Üzgüş, Barkın Bozuktur, Umut Çakır, Uğur Şancı, Fırat Şimşek'e selam olsun. Ve şarkımızı armağan ediyoruz. Eylem Çakır'dan Mert Çakır'a ve Fatih Çakır'a. Sana sarılınca geçecek sanki bütün dertlerim. Dert dediğime bakma iki gözüm. Sensizliği dert ettim ben. Gözlerim gözlerini özledi. Enver Yılmaz bela üstüme geldi. Eylem Çakır'dan Mert Çakır'a ve Fatih Çakır'a armağan olsun bu güzel çalışma. Enver Yılmaz Aziz Kaya, bela üstüme geldi. Sana sarılınca geçecek sanki bütün dertlerim. Dert dediğime bakma iki gözüm. Sensizliği dert ettim. Sensizliği dert ettim ben. Gözlerim gözlerini özledi. Enver Yılmaz, bela hep üstüme geldi. Armağan olsun. Eylem Çakır'dan Mert Çakır'a ve Fatih Çakır'a geldi bile.

Mahkum ettiler beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları mahpus damlarında heba, ziyan, rezil oldu. Nereye kaçtıysam anam, bela hep beni, hep beni, hep beni buldu.

0: devam ediyoruz. Bir hatırlatalım mesajları nereden aldığımızı, iyi dinleyin arkadaşlar.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Kentin en özel istasyonunda

0: Uzun ince yol devam ediyor.
1: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
2: De haydi, de haydi. Şarkıyı armağan et Murat Bey. Ediyorum vallahi arkadaşlar. Anca bu kadar oldu. Ne yapayım? Furkan Semih Şenol'dan Ersoy Ağırcan, Can Tekin Kılıççı, Emre Dobada, Berat Gökmen, Sercan Şenol. Bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun mesajı geldi. Ömercan Konak diyor ki Burkay Yüce, Hasan Kaya, İsa Şahin, Emirhan Öğüt, Adem ve Burak Kaya kardeşler, Azat Bilici, Mehmet Sefa Karakoç, Mert Araç. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorsun Ömercan Konak. Çünkü normal mesaj bölümünden atmışsın abim. Ömercan Konak ikinci sıradan tekrar şarkıyı sadece yazarsan şarkıyı tekrar gönder. Mesajını birlikte birleştirip okuyalım. Onur Ercan'ın isteği yayında, Yıldırım Budak canım yanar. Onur Ercan'ın isteği, Yıldırım Budak canım yanar. Murat Küpeli, Kuzey Kayar, Yunus Çakır, Baran Özbay, Samet Aymergen, Baran Karaman, Mert Duran'a Yıldırım Budak'tan canım yanar armağan olsun dedi. Onur Ercan'ın panelinden gelen mesaj. Onur Ercan'dan Murat Küpeli, Kuzey Kayar, Yunus Çakır, Baran Özbay, Samet Aymergen, Baran Karaman, Mert Duran, Yıldırım Budak'tan canım yanar armağan olsun.

Arkadaşlar bir açıklama yapmama müsaade buyurun. Beni uzun yıllardır takip eden kardeşlerim iyi bilirler ki nefes almadan çalışırım. İstekleriniz, mesajlarınız noktasında çok titizlikle çalışıyoruz. Vallahi billahi en hızlı şekliyle göndermeye çalışıyorum. Bütün kardeşlerimiz hep acele ediyor. Benim şarkım çaldı çalmadı, 20 dakika oldu, yarım saat oldu ya, 2 saat bekleyen insanlar var. Yemin ederim. Özellikle saat 22-24 aralığı çok baskı oluyor. Türkiye'de 80 noktada yayındayız can kardeşler. Sadece Ankara'da değiliz. Bilginiz olsun.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Duygu adamı Murat İnce.
3: Efendim devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Mehmet Ağırman 35. dakikada isteğiniz yayında. Bu güzel bir vakit. Mehmet Ağırman, can kardeş, hakkınızı helal edin. Yetişemiyoruz değerli kardeşlerim. Hepiniz haklısınız, ben de haklıyım. Benden bir tane var. 8 arkadaşım ayrıca çalışıyor. Anca yetiştiriyoruz. Haklarınızı helal ediniz. Bizim hakkımız helaldir her zaman. Ama böyle hani yarım saat, 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika, 1 saat, hatta 2 saat bekleyen kardeşlerimiz var. Vallahi billahi bakın. Şunu fark etmeniz lazım. Saat 7'de oturduğum masada özellikle 8.30'dan sonra hiç kalkmadan, neredeyse 12.30'a kadar neredeyse hiç kalkmadan aralıksız konuşan, aralıksız sizlere hizmet veren, yani otobüs şoförü olsam bir mola veririm ya. Bir yarım saat değil mi? Böyle de bir şansım yok. Ve tükeniyoruz artık. Anlayışınıza muhtacız, haberiniz olsun. Karşılıklı bir anlayışla eğer yola devam edersek bu programların selameti açısından sürdürülebilir hale getiririz bunu. Ve söylediklerim noktasında lütfen dikkat edin, gönderdiğiniz mesajlara, şarkılara, isteklere. Birlikte daha güzel günlere, o sizin bahsettiğiniz gibi ümitli günlere inşallah hep birlikte kavuşacağız. Biz de bir mücadelenin içindeyiz arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Gerçekten ailece çalışıyoruz, mücadele veriyoruz. Hiç kolay olmuyor. Anlayışınıza muhtaç olduğumu söyledim. Ben sizleri anlıyorum. Siz de bizi anlarsanız, darlamazsanız çok mutlu olurum. Darlayacaksanız

Hani onu da demek istemiyorum, hani dinle dinle. Öyle bir saygısızlık da etmem. Darlamayın, sadece tek istirhamım bu. Bilin ki kasten bir şey yapmıyoruz. Mehmet Ağırman'ın isteği, Mardin'den abim Ahmet Ağırman'a, Hakan Çakmak, Mehmet Akif kardeşi, Ali Taylan Sait ve Göçebe abiye gelsin. Ender Balkır ruhumdasız. Aslan abim yanınızdayız. Mehmet Ağırman'ın isteği, Mardin'den abim Ahmet Ağırman'a, Hakan Çakmak, Mehmet Akif kardeşi, Ali Taylan Sait ve Göçebe abiye gelsin. Ender Balkır ruhumda sızdı. Aslan abim yanındayız dedi.

Etrafımda ağaçlar olmasa bile benim masmavi bir gökyüzüm var. Ne zaman bitecek cezam bilmesem bile özgürlüğe olan inancım var. Parmağımda alyansım olmasa bile kolumda demirden bir kelepçe var. 14 adımda voltam tükense bile dışarıda yürüyecek daha çok yolum var. Daha çok.

Ömercan Konağan isteği çalıyor arkadaşlar. Burkay Yüce, Hasan Kaya, İsa Şahin, Emirhan Öğüt, Adem ve Burak Kaya, Azat Bilici, Mehmet Sefa Karakoç, Mert Araç, Yusuf Harputlu Çeke.

Efendim yola devam ediyoruz değerli kardeşlerimin istekleriyle. Amcam öncelikle iyi yayınlar. Barış Balcı'nın, Özgür Dileker, Rıdvan Barbaros, Seyit Emin Erdoğan, Boran Batman, Emre Beytar'a selamları var. Aslan ağabeyimiz Barış Balcı'ya, Berk Balcı'dan, Murat Bora Dede'den, Leon Kars ailesinden, Azer Bülbül, Bir Güzele Gönül Verdim parçasını çokça özlem ve hasretle armağan eder misin dediler. Ettim bile. Sevgili Barış Balcı'ya, özellikle kardeşi Berk Balcı ve Murat Bora Dede'den çokça selam var. Murat Bora Dede kardeşinden ve Berk Balcı kardeşinden Barış Balcı'ya çokça selam var. Yine Barış Balcı kardeşimizin Özgür Düleker, Rıdvan Barbaros, Seyit Emin Erdoğan, Boran Batman, Emre Beytar'a selamları var. Aslan ağabeyimiz Barış Balcı'ya, Berk Balcı'dan, Murat Bora Dede'den, Leon Kars ailesinden, Azer Bülbül, Bir Güzele Gönül Verdim parçasını çokça özlem ve hasretle armağan eder misin dediler. Ettim gitti. Barış Balcı can selam olsun. Benim adam kardeşlerimin adam abilerine selam olsun. Berk Balcı ve Murat Bora Dede'den çokça özlem ve hasretle

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Mersin'den Muhammed Armağan. Ankara'da olan kardeşlerim Kahraman Kazanlı Hasan, Hüseyin Özkan, Mersinli Muhammed Adar Dursun. Mersinli Muhammed Adar Dursun. Kardeşim için Ahmet Kaya'dan Beni Tarihle Yargıla şarkısını armağan ediyorum. Sevgilerimi iletiyorum ve sizi çok seviyorum kardeşlerim. Kendinize çok dikkat edin. Rabbim sizi korusun. Hep aklımızdasınız elbet bir gün.

0: ben hasrete tutsam, hasretler tutsak bana. Bıyığımdan gülü sarkmaz, bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı ilmek boynuma. Sevgili yerine koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim. Bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız. Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgim. Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum. Gözlerimde güneş koşar. Ve çiçekler ekersiniz. Çiçekler ekersiniz toprağıma.
1: Mersin'den Muhammed Armağan, Ankara'da.

da olan kardeşleri kahraman kazanan Aslan Hüseyin Özkan, Mersinli Muhammed Adar Dursun, kardeşim için Ahmet Kaya'dan Beni Tarihle Yargıla şarkısını armağan ediyorum dedi ve sevgilerimi iletiyorum dedi şarkı yayında. Ve sizi çok seviyorum kardeşlerim, kendinize çok dikkat edin, Rabbim sizi korusun, hep aklımdasınız elbet bir gün diyor Mersin'den Muhammed Armağan. Ankara'daki kardeşleri kahraman kazanan Hasan Hüseyin Özkan ve Mersinli Muhammed Adar Dursun'a selamlarını gönderdi.

Biraz sonra asmaya götürecekler beni. Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni. Hoşça kalın sevdiklerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevdalılar. Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay gezegenler ve yıldızlar, hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler. Oyun havaları, sevda türküleri ve şiirler. Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler. Dağlarında yürüdüğümüz toprak. Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler, hoşça kalın. Hoşça kalın ağız tadlı. Sıcak çorbam, çayım, sigaram. Havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram. Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

0: Hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar. Mutluluğu içinde üştüğüm insanlar. 7 bölge, 4 deniz, 7 iklim, 67 şehir. Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları. Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar. Asfalt yolları boyu dizilmiş fabrikalar. Ve işçiler ve köylüler. Hoşça kal ülkem. Hoşça kal anne. Hoşça kal baba. Kardeşim. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal dünya. Hoşça kalın dünyanın bütün halkları. Sınırlı olmayan mekana, sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben. En sevdi halimle, en yaşayan halimle. Gidiyorum dostlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beni yaşamımla sorgula iki gözüm. Beni yüreğimle, beni özümle. Bilimle anla beni. Felsefeyle anla beni. Tarihle anla beni. Ve öyle yargıla.
1: Hoş geldin her bölüm.
2: Sevgili Can Feza, hoş geldin. Can Sağlam'ın isteği. Can Sağlam diyor ki ben seni ne kalbimle sevdim ne aklımla. Olur ya, kalp durur, akıl unutur. Ben seni ruhumla sevdim. Eşim Duygu Sağlam'a, Can Feza'dan hoş geldin şarkısını armağan ediyorum. Onu çok seviyorum dedi. Sevgili Can Feza'dan hoş geldin hazır. Can Sağlam diyor ki ben seni ne kalbimle sevdim ne aklımla. Olur ya, kalp durur, akıl unutur. Ben seni ruhumla sevdim. Eşim Duygu Sağlam'a, Can Feza'dan

0: Hoş geldin şarkısına armağan ediyorum.
1: Hoş geldin ey şimdiki zaman.
0: Onu çok seviyorum.
1: Gönlümün eşiğinden tam anı. Hoş geldin her bölümün tamamın. Uzat ömrümün beşiğinden yanağını. Beni yanlış anla, bunu anlama. Darda olmasam seni de darlamam. Hayat bir kumarsa eğer kazandım, ihtiyacım yok senin nezarlara. Hoş geldin ey ömrümün başı. Kalbim içinde sadece gül yüzünü taşır. Hoş geldin gönül evimin dört duvarı taşı. Seni arar göğsüne vurmak için başım. Beni unut ama bunu unutma. Sana muhtaç içerimde büyüttüğün umutlar. Seninleyken ayaklarımın altında tüm bulutlar. Uyurum da seni seven kalbi uyutmam.

arkasında sana açık bir bağ durur. Hoş geldin Anadolu'm, toprağım. Senin bağrındayım, hala kopmadım. Hoş geldin bitkim, örtüm, yaprağım. İçimde senden başka

0: Bir derde iç çekişim, dışa vuruşum. Hoş geldin çocukluğum, son kuruşum. Annem sorunca hiç çekişim, zor duruşum. Hoş geldin en çirkine bile, güzeli konduruşum. Yanımda cüce kalırım, sana aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini, gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm okul yolum, dersim. İyiyim çok şükür, Allah iyiliğini versin. Gömleğimin en üst düğmesi, düzü tersi. Beslenme çantamdaki boş kalan tek yersin. Hoş geldin İstanbul'um, aşk kentim. Yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim. Seninle coğrafyamın gözlerinden yaş geldi. Hoş geldin de dirilttin bunca yıllık taş kenti. Hoş geldin çarpıldığım içim dışım. Sonbaharım, yün kazağım, kışım. Hoş geldin atkım, sobam, ısım. Ne hoş geldin böyle, canım mısın? Hoş geldin kar yağışım, botum, berem. Bütün buz tutmuşluğuma can veren. Hoş geldin gülüm, gül bağımı deren. İkinci baharım, iki senem. Hoş geldin, hoş gel de boş gitme. Yeter ki sen yanımda koş, gitmem. Hoş geldin, sen geldiysen ben gitmem. Ben gelirken gitsem bile sen gitme. Hoş geldin beni bana vurduran, bir dönüşü dünyaları durduran. Hoş geldin bana saati sorduran, içinde sen yoksan zor duran. Hoş geldin bana zamanı sorduran, içinde sen yoksan zor duran.
1: Hey mahpushane, kaç yıldır sende saklıyım. Gözyaşlarımın ve acılarımın sebebi sensin. Hey felek, reva mı bana bu gördüğün ve çizdiğin hayat yolu? Dört yanım tuzak, dört yanım pusu dolu. Özgürlüğümü sende bıraktım, gençliğimi sende bıraktım. Yaşamak denirse bu benim yaşadığıma, lanet olsun. Hey sevgili, bekleme beni. Bekleme çünkü dört yanım karanlık.

Efendim devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Ben Poyraz Öncül. Ve aleyküm selam. Beni tanıyan herkese selam olsun. Öncelikle en kıymetlim kardeşim Doğukan Bağcı'ya, sonra değerli dostlarım ve büyüklerim Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, İbrahim Alkan, Deniz Geygel, Hamza Ulaş, değerli kardeşlerim ve değerli büyüklerime çok selam olsun. Sela Can Mapus Damları parçası armağan olsun dedi Poyraz Öncül kardeşim. Poyraz Öncül ve arkadaşlarına benden de selam olsun.

Poyraz'ım, cümlenin altına yazdığın, daha doğrusu mesajın altına yazdığın son cümle yayın ilkelerine uymuyor abi. O yüzden orayı okuyamadım. Kusura bakmayın.

Poyraz Öncül'den Doğukan Bağcı'ya, sonra değerli dostları, büyükleri Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, İbrahim Alkan, Deniz Geyger, Hamza Ulaş, değerli kardeşleri ve değerli büyüklerine selamlarıyla birlikte bu güzel şarkıyı Poyraz Öncül kardeşimden armağan ettik. Sel Hocan Mapuslamları.

Selamünaleyküm, ben Poyraz Öncül. Beni tanıyan herkese selam olsun. Öncelikle en kıymetlim kardeşim Doğukan Bağcı'ya, sonra değerli dostlarım ve büyüklerim Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Ömer Ağırdil, Buğran Emirkan, İbrahim Alkan, Deniz Geygel, Hamza Ulaş, değerli kardeşlerim ve büyüklerime çok selam olsun. İhanet eden gün gelir kimsesiz kalır. Kötülük yapan adalet için yalvarır. Piyon deyip geçme, gün gelir şah olur. Ona da fazla güvenme, mat olur. Etkin kralını tanımam parçasını çalar mısın abi dedi Poyraz Öncül. Yayında efendim.

0: Poyraz Öncül can dostlarına, kardeşlerine, kıymetli arkadaşlarına, Doğukan Bağcı'ya, değerli dostları, büyükleri Cenk Kaplan, Barış Şaylener, Barkın Bozkurt, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, İbrahim Alkan, Deniz Geygel, Hamza Ulaş ve kardeşlerine, büyüklerine selamlarıyla birlikte bu güzel eseri Etkin'den Kralını Tanımam adlı eseri armağan ettim.
1: Tasmanızı tutan gel.

0: Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayan acımam. Kralını tanımam. Damlayan acımam.
1: Ve devam ediyoruz yine. Ve aleyküm selam sevgili Poyraz Öncül. Beni tanıyan herkese selam olsun. Öncelikle kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı'ya, sonra değerli dostlarım ve büyüklerim Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, İbrahim Alkan, Deniz Geygel, Hamza Ulaş, değerli kardeşlerim ve büyüklerime çok selam olsun. Garibanın evini herkes yıkar, zalimin tahtını kırana hastayız. Serkan Rençber, Şerif Kayran, ölmeye geldim parçasını çalar mısın abi dedi. Poyraz Öncül ve dostları için Şerif Kayran, Serkan Rençber, ölmeye geldim hazır yayında armağan olsun.

Sevgili Poyraz Öncül, beni tanıyan herkese selam olsun dedi. En kıymetlim kardeşim Doğukan Bağcı'ya, sonra değerli dostlarım, büyüklerim Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, İbrahim Alkan, Deniz Geygel, Hamza Ulaş, değerli kardeşlerim ve büyüklerime çok selam olsun. Poyraz Öncül'den Serkan Reşber Şerif Kayran, ölmeye geldim armağan olsun dedi. İki defa her mesajı

Sevgili Tayfur Avcı demiş ki benden tüm şarkılar Murat İnce'ye armağan olsun. Allah razı olsun abim. Tayfur Avcı çok teşekkür ederim amcam. Benden sıradaki tüm şarkılar Murat İnce'ye armağan olsun dedi Tayfur Avcı. Eyvallah can kardeşim. Efendim devam ediyoruz. Değerli kardeşim Berk Balcı perdeyi şöyle bir araladı. Berk Balcı'nın yüreğinden, Lyon Kars ailesinden ağabeyleri Barış Balcı'ya Volkan Sönmez olsun. Benim 2008'de ilk çıkış yaptığım eser ama çok farklı bir çalım, çok farklı bir çalışma. Berk Balcı'nın yüreğinden ağabeyi Barış Balcı'ya, keza Lyon Kars ailesinden ellerinden öperek adam ağabeyimize selamlarımızla, çokça özlemle, hasretle olsun armağan olarak geliyor. Her şey daha güzel olacak can abim diyor Berk Balcı. Lyon Kars ailesi çalışanları Barış Balcı ağabeylerinin ellerinden öpüyorlar. Bu güzel çalışmayı armağan ediyorlar Barış Balcı'ya.

etme. Baban benim için buna niye gönül verdin? Bu ve bunun gibiler adam olmaz dedi diyorsun, deme. Ben aşkım için bile olsa bir evlatla bir babanın arasını açamam. Yıkarım

0: Melik baban haklı. Benden, benim gibilerden ne köy olur ne kasaba. Ama babana selam söyle, ona de ki benden, benim gibilerden ne köy olur ne kasaba. Ey gönlümün turkuazı, benden, benim gibilerden olsa olsa memleket olur, memleket olur, memleket olur. Olsun, olsun, olsun.
1: Barış Balcı, Berk Balcı kardeşinden, Yon Kars ailesinden, olsa olsa ağabey bizden memleket olur mesajı geldi. Çokça özlem, çokça hasret, seni çok seviyoruz. Her şey çok güzel olacak. İçin rahat olsun diyor Berk Balcı ve Leon Kars ailesi, ellerinden öpüyor Barış Balcı ağabeylerinin. Adam kardeşlerim, adam ağabeylerine. Bu defa Rojin'den kuşların vurulduğu zamanı sevgiyle, hasretle armağan ediyorlar. Gözün arkada kalmasın. Abim diyor Berk Balcı, seni çok özledim, çok seviyorum. Yollardayım. Kalbimdesin dedi. Barış Balcı ağabeyime bütün şarkılar feda olsun ama kuşların vurulduğu zaman Murat abi dedi. Leon Kars ailesi olarak çokça özlemle, hasretle can ağabeyimiz, adam ağabeyimiz Barış Balcı'ya armağan olsun dediler. E olsun, bence mahsur yok. Benim de çok sevdiğim şarkı kuşların vurulduğu zaman, Livaneli eseri, ama Rojin yorumu çok başka. Aç radyonun sesini. Berk Balcı, Leon Kars ailesinin ağabeyleri, adam ağabeyleri, Barış Balcı armağanları.

lüks araç kiralayacak kardeşlerimiz Lyon Cars. Otomotive müracaat etsinler arkadaşlar. Instagram'da Lyon Cars yazdığınız zaman karşınıza çıkıyor. Olağanüstü arabalar var, haberiniz olsun. Berk Balcı kardeşim Murat İnce'den dolayı gelen herkese ömür boyu %25 indirim yapacağını söylemişti. Ya da %20 de olabilir. Bilginiz olsun. Tekrardan Barış Balcı'ya selam olsun.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Açın radyolarınızın sesini. Bir resitaldeyiz arkadaşlar resmen. Livaneli şarkısı Bir Şafak'tan Bir Şafak'a. Sevgili Poyraz Öncül kardeşime ve yanındaki bütün kardeşlerine benden armağan olarak geliyor. Özellikle Poyraz Öncül ve yanındaki kardeşlerine armağan olsun. Her şeyden önce kardeşlik yaşamalıdır diye düşünüyorum. Ağabey ağabeydir, büyük büyüktür, küçük de küçüklüğünü bilir. Sevgi saygı her zaman olmalıdır. Büyük sevecek, küçük sayacak. Varsa bir aksaklık konuşularak çözülecek. Sevgi, aşk, hayat, insanlık, vefa, sadakat ve daha fazlası benim bu söylediklerim içinde barınır. Dostlar birbirine sırt dönmemeli.

geldi. Bir kere daha hatırlatıyorum. Yol gittiğiniz, ekmeği bölüştüğünüz, bir zamanlar iyi olduğunuz insanlarla yine iyi olabilirsiniz. Haset, fesat, hiç kimseye fırsat vermeyin kardeşlerim. Siz birlikte güçlüsünüz. Ben öyle bilir, öyle söylerim. Dostların arasına eğer bir hasetlik, fesatlık giriyorsa Allah rızası için ne olur fırsat vermeyin.

Zindan odalarda, bin bir dualarda sevdim seni. Sen şartlı sevdalara, maddelere dökerken de, gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Sen umutları bulutlara, güneşe çizerken de, biliyorsun yok demiştin umut, olmaz dilekleri tüket, yüreğine unutmaktan söz et. Nafile dilde son düet, umutlara kes bir bilet. Dedin diye, istedin diye razı oldum, sustum. Şimdi paramparça dilim dişlerimde, gücümün yettiği kadar, sesimin çıktığı kadar avaz avaz bağırıyorum son nefesimde. Ölürken de sevdim seni. Furkan Arslan, bekleyeceğin abim bir şarkı sonra Fatih Bulut'tan Rabbu Gazi. Bu nasıl? Fatih Bulut'tan kardeş şarkısı mı? Hangisi? Rabbu Gazi Yıldırım'ın isteği Fatih Bulut'tan. Şarkı mı istediniz? Bakayım bir. Erzincan'da olan, ya Erzincan'a yetişmez ki. Erzincan'da o zaman yayını kapatmayın. Bakayım sizin için. Oraya da müdahil olalım sizin için. Tamam. Bekleyin, yapacağız.

Allah Allah, gece nasıl yanıyor? Furkan Arslan, uzunca kaç mesaj atmışsın abim, son dakikaya kurban olayım. Kimden ne istediğini okumam lazım, anlamaya çalışıyorum. Buluruz nasıl olsa. Fatih Bulut, Rabbo Gazi Yıldırım'ın işi, bakacağız. Efendim devam ediyoruz. 500 atlıyla kestiler yolu. He? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Berk Balcı, Murat Bora Dede, Leon Kars ailesi, benim adam kardeşlerim, adam ağabeyleri Barış Balcı için istiyorlar. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Çokça hasret, çokça özlem. Ağabey seni çok özledik, hiç merak etme diyorlar. Barış Balcı'ya, kardeşlerinden Berk Balcı'dan, Murat Bora Dede'den, bütün Leon Kars çalışanlarından hasretle ellerinden öperek selamlarıyla birlikte bu şarkıyı armağan olarak gönderiyoruz. Eşkıya dünya hükümdar olmaz. Hüseyin Ay, dizi film müziklerinden.

Erzincan radyoyu kapatma. Erzincan'daki kardeşler. Volkan Arslan'ın isteği var. Gazi Yıldırım'ın, Bektaş Akşun'un, Can Sağlam'ın, Demirkan Arslan'ın mesajları var. Kapatma radyoyu. Nasıl bir güzellik oldu böyle? Bir tarafta Poyraz Öncül, bir tarafta Barış Balcı. Allah Allah.

Balcı'dan çok güzel bir mesaj geldi. Poyraz da kardeşimiz, Barış Balcı da abimiz. Poyraz'ıma selam olsun, Poyraz Öncül ediyor, Berk Balcı. Çok güzel mesajlar bunlar. Bizim tarafımız amca bir, Poyraz da kardeşimiz, Barış Balcı da abimiz. Poyraz'ıma, Poyraz Öncül'e de selam olsun. Eski günlerdeki gibi oldu ha. Vallahi Berk. Yon Kars ailesi ayakta. Murat Bora dede ayakta. Selam olsun. Yon Kars ailesinden Barış Balcı ağabeylerine. Geceyi bağlıyorum arkadaşlar. Aslında çıkış yapmam gerekiyordu. Fatih Bulut kardeş isteğini de çalalım. Evet, bağlıyoruz. Erzincan ayakta. Erzincan'a bir zaval gelmesin. Radyolar birbirine karışıyor bu saatte, saat 1. Bazen paranın açamayacağı kapılar vardır. Kardeşlik çok önemlidir arkadaşlar. Dostluk, vefa. Bunu her zaman söylüyorum insanlara ama işte bazen kaçıran kardeşlerimiz olabiliyor. Ne olur dostluğa ve kardeşliğe daha çok önem verelim. Hele de bu zamanda eğer bulduysan bir kardeş, bir dost, sakın kaybetme derim bir ağabey olarak. Şimdi şöyle baktım, Erzincan dinliyor beni, sıkıntı yok. Allah'a çok şükür ve benim kontrolümde, Erzincan dinliyor. Demirkan Arslan diyor ki, her gecenin bir sabahı, her sabrın bir sonu vardır. Birkan Şükrü Arslan, Volkan Arslan, Muammer Yıldırım, Gazi Yıldırım, Dayıla Kaplı Mehmet Aydoğan, Aras Sağlam, Can Sağlam, Caner Sağlam, Bektaş Akşun, Bayram Demir, Bekir Müldür, Umut Acar, Yasin Eraslan, Arda Gündoğdu, Onurhan Taşdelen, Namudiğer Tokmak, Sadıkan Canöz, Sadullah Tuyan, Emir Akdemir, Antepli Taner Erçelebi, Erdi Düzgün, Köksal Uludağlı, Emre Bodur, Doğukan Çadır, Yunus Akdoğan, Burak Dalbudak,

Kıtırcık, Azat Kılıç, Oğuzhan Çelik, Kürşat Kırkboğa, Kürşat Kırkboğa, Suat Ayşiyar, Bal Dudak Kadir, Anıl Can Kayabaşı, Ozan Deniz Kaplan'a gelsin. Bu şarkı finalde yine armağan olacak. Başa alacağım ve dinletirip böyle çıkacağım. Ya arkadaşlar, biliyorsunuz memleketimizde referanslar çok önemli. Şu programı haftada bir gün 6 saat değil 10 saat yapsak da olmaz da TRT'de mesela, televizyonda böyle istek programı şeklinde alttan da böyle yazılar geçse, herkes mesajlarını gönderse ve fiyse billah kuruşta kimse vermese, biz orada güzel sanatçılarımızı ağırlasak böyle, hani bizim Uygar Doğanay'ı, Gökhan Doğanay'ı, sevdiğiniz sanatçıları böyle eli kolu hani referans alabilecek bir babayit varsa, ben talibim abi. Haftada bir gün 6 saat, 8 saat, 10 saat televizyon programı yapabilirim. Ama TRT'de olacak. Biz oralarda olmayı çok fazla hak edenlerdeniz. Benim talebelerim çalışıyor. Kusura bakmasın kimse ama işte fırsat. Biz de gidip de müracaat etmiyoruz bu ara. Daha evvel 5 yıl çalışmışlığımız var TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Ama TRT'de televizyonda güzel bir program yapsak böyle, hani vatandaşın, yani siz can ciğerlerimin derdini anlattığımız bir programda böyle kral böyle sanatçılarımız olsa, haftada bir gün mesela pazar gecesini böyle değerlendirsek, ünlü sanatçıları getirse, Murat İnce ağırlasa falan filan, şiirler okusak, mesajlar gelse alttan aksa biz okusak falan, selam göndersek nasıl olur? Yok mu öyle bir babayiğit ya bu memlekette beni dinleyen? Öyle bir abi yok mu ya? Ya bu Murat İnce bunu yapsın diyecek. Çok sevenimiz var. İhtimali olan, imkanı olan değerli büyüklerimizden, bürokratlardan, nüfuslu ağabeylerden istirham ediyoruz. Ne yapalım daha bu yaştan sonra? Eline tek öpecek halimiz yok. Can Sağlam diyor ki, her şeyin bir vakti, her sabrın bir karşılığı vardır. Aras Sağlam, Caner Sağlam, Bektaş Akşun, Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım, Dayı Lakaplı Mehmet Aydoğan, Demirkan Arslan, Birkan Şükrü Arslan, Volkan Arslan, Erdi Düzgün, Uğur Tankayaş, Antepli Taner Erçelebi, Onurhan Taşdelen, namı diğer Tokmak, Sadullah Tuyan, Caner Korkmaz, Anıl Can Kayabaşı, Yasin Eraslan, Bayram Demir, Okan Tektürk, Köksal Uludağlı, Azat Kılıç, Mustafa Kanat, Erdem Kızlova, Bal Dudak Kadir, Burak Dalbudak, Murat Gözü Büyük, Murat Demir, Furkan Kiliş özüne gelsin. Bu arada arkadaşlar, muhteşem bir kitap yazdım. Özgürlüğe Giden Yol, Bir Hazar Aras Hikayesi. Bu birinci kitap. Bunun ikisi, üçü, dördü var. Özgürlüğe Giden Yol, Bir Hazar Aras Hikayesi. Bir kader mahkumunun hayatını anlatmaya çalıştığımız, bugün hatta basın bülteninden biraz da dem vurdum. Bu kitaba bir babayiğit sponsor olmak isterse, kitabın iç kapağında, dış kapağında reklamlarını da yaptığımız, atıyorum 1000 tane de kitap hediye edebileceğimiz, eşe dosta da dağıtacağı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, kitap gerçekten bir kader mahkumunun çok özel durumlarını anlatıyor. İçinde kendinizi %100 bulacağınız nice satırlar var. Yayınlarda ara ara okumayı düşünüyorum. Bu kitaba, Özgürlüğe Giden Yol, Bir Hazar Aras Hikayesine, Murat İnce'nin yazdığı, benim yazdığım bu kitaba sponsor olabilecek bir babayiğit, destek verebilecek bir babayiğit varsa, yayın evimle bir kuruş beklemiyorum arkadaşlar. Kitabın baskı maliyeti, atıyorum kaç lira, 1000 tanesi kaç lira, şu kadar, bu kadar, neyse o kitap matbaa maliyeti, bunu karşılasın, reklamlarını yapalım o kitabın içerisinde bu kardeşimizin. Bir kuruş, Allah'ın üzerine yemin ederim, istemiyorum. Sadece matbaa masrafları ne kadar tutar, 1000 kitabın, 500 kitabın, atıyorum o tarafında olun ve o kitabın o 1000 tanesinde sizin reklamlarınız olsun. Ve ben de buradan bütün Türkiye'ye ve sosyal ağlarımda o firmaya, bize destek verdiği için teşekkür edeyim, söyleyeyim. Böyle bir şey yaparsanız biraz daha hızlanır işimiz, bilginiz olsun. Ben Murat İnce'nin Özgürlüğe Giden Yol, Bir Hazar Aras Hikayesine, bu romanına sponsor olmak istiyorum diyen değerli iş adamları kardeşlerimizden destek

destek bekleriz tabii ki. İyi de olur. Yurt genelinde, dünya genelinde duyulması gereken ve birkaç dile de çevrilmesi gereken bir kitap yazdık arkadaşlar. Bu ilki, bunun ikincisi ve üçüncüsü, dördüncüsü şeklinde gidecek. Sinema tadında. Belki de dizi film olarak bile ya da sinema şeklinde çekilebilecek bir hikaye barındırıyor içinde. Emin olun kendinizi bulacaksınız. Ama umut dolu. Bektaş Akşun diyor ki, karanlık ne kadar uzun sürerse sürsün sabah mutlaka gelir. Aras sağlam, Can sağlam, Caner sağlam, Demirkan Arslan, Birkan Şükrü Arslan, Volkan Arslan, Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım, Dayıla Kaplı Mehmet Aydoğan, Mustafa Kanat, Sadıkan Canöz, Köksal Uludağlı, Antepli Taner Erçelebi, Furkan Kilişözü, Satılmış Bozkuş, Azat Kılıç, Erdi Düzgün, Uğur Tankayaş, Yasin Eraslan, Bayram Demir, Hasan Sandık, Aykut Çubuk, Yunus Akdoğan, Onurhan Taşdelen, namı diğer Tokmak, Sadullah Tuyan, Anıl Can Kayabaşı, Doğukan Çadır, Erdem Kızılova'ya gelsin bu güzel çalışma. Fatih Bulut kardeş devam ediyor hala. Finale geldik nihayet. Furkan Arslan panelinden gelen mesajlar da bunlar. Fatih Bulut'tan kardeşi armağan olarak gönderiyoruz. Gazi Yıldırım'ın isteğiymiş. Gazi Yıldırım diyor ki, yol uzun olsa da sonu mutlaka var.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yer.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.